0: Kristus taştı.
1: Amen.
0: Kristus taştı.
1: Amen.
0: Kristus taştı.
1: Amen.
0: Kristus taştı. Kristus taştı.
1: Amen.
0: Kristus taştı.
1: Amen.
0: Kristus taştı.
1: Amen.